Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

bıraktım. Ağlayan bir eş bıraktım. Sol yanımı boş bıraktım. Hey! Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut Mustafa dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden var.

yeşil eriğim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun, olsun be. Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi gül. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana karım.

Benim en büyük kudretim senin sahiden şehrimde olduğunu bilmek. Hatta şu an ıslak şehrimde geceliğinle balkondasın. Ben de

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.144 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.33, euro 55.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.615, çeyrek altın 11.220 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Klima hava kalite indeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 124 sağlık açısından sakıncalı. Ankara

0: Başımın tatlı belası.
1: Başımın tatlı belası. Aşkın Nurengi yorumuyla Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Salı sabahından herkese günaydınlar. Ben Duygu Kurtez. Bugün de saatler 10'u gösterene dek yanınızda olacağım. Dünyada, hayatta neler oluyor? Şöyle bir bakacağız, konuşacağız. Ve tabii ki tüm zamanların en iyilerini yine birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Herkese güzel bir gün diliyorum.

Hakan Peker konuğumuzdu. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ülkemizden güzel haberlerle başlayalım. Türkiye 2026 yılında düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatlarından 78 madalyayla dönerek bugüne kadarki en yüksek madalya sayısına ulaşmış. Tebrik ediyoruz. Gururlandık, mutlu olduk gerçekten.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
5: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası.

tarafından. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13.000 TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi

0: Balkü. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
1: sigorta. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlarıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
3: Reklam.

Yaşar ve şarkısı Kumralım radyolarınızdaydı. Duygusal zekası yüksek insanların dilinden düşürmediği 4 kilit cümle varmış. Hemen öğreniyoruz. Haksızdım. Suçu başkasına yıkmadan kendi hatasını sahiplenme olgunluğu. İyi misin? Karşı taraf söylemese bile beden dilindeki sıkıntıyı fark edip alan açma sezgisi. Böyle hissetmekte çok haklısın. Savunmaya geçmek yerine karşı tarafın kırgınlığını onaylayabilme empatisi. Nasıl yardımcı olabilirim? Durumu yönetmeye çalışmadan tevazuyla destek sunabilme becerisi. İşte iletişim ayakta tutan şey havalı kelimeler değil, bu samimi cümlelerdir diyor uzmanlar.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Bu gençlik benim.
3: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla

geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini maksimum genç kredi kartınla yap, toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimum genç.com.

aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklam.

Sezen Aksu dinledik. Uzmanlar diyor ki uyanık olduğumuz zamanın neredeyse yarısında zihnimiz başka yerlere dalıp gidiyor. İnsanlar günün %46.9'unda yaptıkları işten tamamen farklı şeyler düşünüyormuş. Araştırmaların asıl çarpıcı sonucu ise şu: dalan zihin, mutsuz zihin demekmiş. Zihnimiz geçmişe veya geleceğe savrulduğunda o an yaptığımız şeye odaklandığımız anlara kıyasla belirgin şekilde daha mutsuz hissediyormuşuz. Yani anda kalmak her şekilde bizi daha mutlu ediyor, anladığımız kadarıyla. Anladım.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

Git git yoluna. Deha Bilimler yorumuyla Best FM'deydi. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre El Niño'nun Şubat 2027'ye kadar devam etmesi neredeyse kesin. Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle ortaya çıkan El Niño'nun

Aralık ayında zirveye ulaşarak 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü olaylardan biri olması bekleniyormuş. Bu süreçte dünya genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yağış düzenlerinin değişmesi ve kuraklıkla sel riskinin artması öngörülüyor. İnşallah zor günler yaşamayız.

0: Next FM. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.144 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.33, euro 55.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.615, çeyrek altın 11.220 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Katar Caddesi, Seyrantepe, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy,

Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Şişli, Ok Meydanı, Halıcıoğlu, Aksaray, Esenler, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Çengelköy, Altunizade Köprülü Kavşığı, O4 Çamlıca Anadolu

0: Granota Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Seydişehir Akseki yolunun 30 ve 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Mezarlık Kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun 0 ve 5. kilometreleri arasında yolun sağ şeridinde yapılan çalışma nedeniyle trafik sol şeritten kontrolü sağlanıyor.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

sen mühimsin dedi Nilüfer. Unutulmaz şarkılardan bir tanesine kulak vermiş olduk. Böylece Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Şu anda trafikte bize kulak verenler var. Hem de çok fazla. Biliyorum bunaldınız değil mi? Trafik bu saatlerde oldukça yoğun. İyi yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız güzel geçsin yolculuğunuz. Burada kalırsanız eğer güzel olacak yolculuk. Çünkü tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlemeye devam edeceğiz. İşte o isimlerden biri geldi bile.

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl...

0: bir numaraysa Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Ekspertise Dino Bile.
3: Reklam.

Oh, kıpır kıpır şarkısıyla Sibel Can konuğumuzdu, kıs kıvrak dinledik. Araştırmalara göre zeki biri olmanız gelirinizi %15 arttırır. Yaşadığınız ülkenin zeki olması ise gelirinizi %50 arttırır.

0: Sağ dönüşlerde yayaya yol verin. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin. Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Ekspertise Dino bile.
10: Reklam.

Ebru Gündeş güzel sesiyle bize eşlik eden isim oldu. Kedileri sever misiniz? Sevmeyen yoktur herhalde. Onlar sevilmeyi gerçekten hak ediyorlar. Sarman kedilerinin sırrı 60 yıl sonra çözülmüş. Yapılan iki araştırma kedilerin turuncu kürk renginin X kromozomundaki küçük bir DNA eksikliğinden kaynaklandığını ortaya çıkarmış. Turuncu kedilerin çoğunun erkek olmasının nedeni renklerini belirleyen genetik değişimin X kromozomunda bulunması. Dişi kedilerde aynı genetik özellik siyah turuncu alacalı kürk desenlerinden oluşmasına yol açabiliyormuş.

Kim bilir? Koray Avcı yorumuyla Best FM'deydi. Bazılarımız yıllarca terapiye gitsek de, psikoloji kitapları okusak da yine de değişemiyoruz. Bunun nedeni araştırılmış. Uzmanlar diyor ki çünkü çoğumuz hissetmek yerine sadece zihnimizde analiz ediyoruz. Bir psikoterapist Sam Luye'ye göre asıl iyileşme hikayeyi anlatmayı bırakıp bedene bakmakla başlıyor. Bir olay karşısında öfkelendiğinizde dışarıyı suçlamak yerine kendinize şunu sorun demiş. Şu an içimde ne oluyor ve hangi eski yaram tetiklendi?

kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Reklam.

cennet. Serdar Ortaç konuğumuzdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yapay zeka modeli polise sahte cinayet ihbarı yapmış. Hayda, bunlar iyice şaşırdılar. Olay yapay zekanın emniyet birimlerine sahte bilgi ilettiği bilinen

0: Hicaz gördüm seni.
1: Saat 9. Best FM.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Hacı Osman Bayırı, Levent, Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe Caddesi, Kağıthane, Nurtepe Viyadüğü, Bayrampaşa, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık Kavşağı, Şireyolu Caddesi, Ümraniye, Alemdar Caddesi, Ihlamurkuyu, Sancaktepe, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Uzunçayır, Acıbadem, Altınizade, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
2: Arvento

çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun mezarlık kavşağı otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Ardahan-Susuz yolunun

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara. Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
6: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Elde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.

ki. Ben tabii ki dedi Funda Araş. Araştırmalar duygusal acıların özellikle reddedilme, dışlanma ve ihanete uğrama gibi sosyal deneyimlerin fiziksel acılara kıyasla zihinde daha kolay yeniden canlandırılabildiğini göstermiş. 2015 yılında yayımlanan bir beyin görüntüleme çalışmasında katılımcılardan geçmişte yaşadıkları duygusal ve fiziksel acıları hatırlamaları istenmiş. Katılımcılar duygusal açıdan acı veren anları yeniden düşündüklerinde daha yoğun bir acı hissettiklerini bildirmiş.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
12: Bellona, Bellona.
13: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
0: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Ajda Pekkan konuğumuzdu. 71 araştırma ve 98 binden fazla katılımcının verilerini inceleyen bir meta analiz, yoğun Reels ve TikTok kullanımının dikkat sorunları, kaygı ve stresle ilişkili olduğunu ortaya koymuş. Haberiniz olsun.

Yalanın batsın dedi Hande Yener. Keyifli şarkısıyla bizimleydi. Nörobilim araştırmaları zihinde canlandırılan sahnelerin ve gerçek anıların benzer beyin bölgelerinde işlendiğini göstermiş. Yani beynimiz hayali olaylarla gerçekleri ayırt etmekte zorlanıyor. Hayal ettiğimiz şeyler beynimizde gerçek bir anı gibi iz bırakabiliyormuş. Aman çok dikkatli olalım düşündüğümüz her şeye, hayal ettiğimiz her şeye daha dikkat edelim bundan sonra.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar'da.

0: İşletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Sezen Aksu ve keyifli şarkısı Değer mi radyolarınızdaydı. Acaba en istikrarlı burçlar hangileriymiş? Astrologlar şöyle bir sıralama yapmış. En istikrarlı burç Başak, çünkü birinci sırada yer almış. İkinci sırada Oğlak var. Üçüncü sırada Boğa. Dördüncü sırada Akrep. Beşinci sırada Yengeç. Altıncı sırada Balık. Yedinci sırada Aslan. Sekizinci sırada Koç. Dokuzuncu sırada Terazi. Onuncu sırada Yay. 11. sırada Kova, 12. sırada da İkizler yer almış.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.144 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.33, euro 55.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.615, çeyrek altın 11.220 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 124 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 64 kötü, İzmir 67 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 57 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 98 ile kötü seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Best FM'de.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
6: Bellona, Bellona.
7: Oto rapor, oto
8: ekspertiz, ekspertize, Dino
1: Bile. Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

her şey sıradan giderken bir şarkı çalar ve modun değişir. Best FM'le enerjini yükseltme zamanı.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.

Reklam.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Beyoğlu, Edirne Kapı, Bahçeli Evler, Halkalı, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece'de yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, İmes, Ataşehir, Altunizade, Üsküdar ve Harem Sahil Yolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

0: için otosor.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Ay Gaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Ay Gaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Expert.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.223 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.654, çeyrek altın 11.284 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Şişli, Ayvansaray, Bayrampaşa, Cevizli Bağ, İncirli, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Altunizade Köprülü Kavşağı, Acıbadem, Ataşehir, Ümraniye'ten bağlantı yolu ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento yol

0: Advantage risk haritasını sunar.
1: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Mecidiyeköy-Amasya yolunun 25 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ekspertizse Dino
1: bile. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş?

demiş. 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle Petrol Ofisi'nde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Bazı şarkılar yıllarca eskimez. Yıllarca eskimez. Çünkü güzel olanın modası geçmez. Modası geçmez. Best FM.
1: Gönlün

0: Çelde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.

0: Best FM. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Mecidiyeköy-Amasya yolunun 25 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: sigortaya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel son boya.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Reklam.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
4: Bellona, Bellona. Ekspertizse Dino
5: Bile. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeks 12.254 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.25'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.639, çeyrek altın 11.258 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 80 kötü, Ankara 69 hava kirlilik düzeyi yüksek, İzmir 53 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 62 ile kötü seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Halaskar Gazi Caddesi, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Mahmut Bey Caddesi, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Anadolu Hisarı, Kavacık, Ümraniye, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Kadıköy, Bağdat Caddesi, O4 Çamlıca Anadolu Kavşığı, Altınizade Köprülü Kavşığı, İcadiye, Bağlarbaşı ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
6: Arvento

Best FM'de 2014 yılının en sevilen şarkıları. İrem Derici, kalbimin tek sahibine.

Best FM'de 2014 yılının en sevilen şarkıları. Doğukan Manço, Tuğba Yurt, Sakin Ol.

Best FM'de 2014 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Berkay, inanırım.

Best FM'de 2014 yılının en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM'de az sonra.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.

0: sürüyor.
1: Gece yolculuğuna çıkmadan önce farlarınızın ve arka lambalarınızın yanıp yanmadığını kontrol edin. Karşıdan araç gelmediği sürece uzun farları yakarak daha ileriyi görmeye çalışın. Ancak uzun farların karşıdan gelen araç sürücüsünün gözünü almaması için özen gösterin ve yoğun trafikli yollarda bunu yapmayın. Karşıdan gelen ve uzun farları yanan aracın ışığına ise dikkatinizi kaptırmayın. Zira göremediğiniz bir noktada fara dikkat çekmeyecek bir başka araçla karşılaşma riski mevcut olabilir.
0: Yiğit Akü trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: ilgisini çekecek.
1: Bazı şarkılar dinlenir. Bazıları bağımlılık yapar. Biz ikincisinden devam ediyoruz.

0: Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle Petrol Ofisi'nde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Best FM'de.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Next FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 80 kötü, Ankara 69 hava kirlilik düzeyi yüksek, İzmir 53 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 62 ile kötü seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
2: Reklam.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor. Aynı yerde buluşuyor. Best FM.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
2: Reklam.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: Herkesin "bu benim şarkım" dediği bir şarkı vardır. Seninki sıradaki olabilir. Seninki sıradaki.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok.

0: Katılım.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Next FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.250 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.27'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.648, çeyrek altın 11.273 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Arvento.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Şişli, Kağıthane, Halıcıoğlu, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Yalıboyu Caddesi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Bağlarbaşı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Anadolu Otoyolu Kavşağı, Ataşehir, Ümraniye, Çakmak Köprüsü ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

benim dünyam dedi Ajda Pekkan. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den akşamüstü saatlerinden bir kez daha merhabalar. Ben Duygu Kurtes. Saatler 20'yi gösterene dek yanınızdayım. Tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Ve tabii ki konuşacağımız çok şey var. Hoş geldiniz.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlarıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.

0: Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.

Her şey sıradan giderken bir şarkı çalar ve modun değişir. Best FM'le enerjini yükseltme zamanı.

0: üşüyor.
1: Psikologlar Leif Van Boven ve Thomas Gilovich'in 2003 yılında yayımladığı bir araştırma var. İnsanların seyahat, konser ve farklı etkinlikler gibi deneyimlere yaptıkları harcamalardan kıyafet veya elektronik eşya gibi maddi ürünlere yaptıkları harcamalara kıyasla daha fazla mutluluk duyabildiği ortaya çıkmış. Bunun nedenlerinden biri yaşadığımız deneyimlerin kim olduğumuzu şekillendirmesi ve başkalarıyla aramızdaki bağları güçlendirmesiymiş. Ama araştırmalar deneyimin olumlu geçip geçmemesinin de mutluluk üzerinde etkili olduğunu göstermiş. Haberiniz olsun.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Reklam.

Canımsın dedi Nalan. Futbol dünyasından bir haber var. Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve oyuncunun geçici olarak milli takım kadrosundan uzaklaştırıldığını açıkladı geçtiğimiz günlerde. Teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlığın ardından olan

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Umran Oto
1: Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Türkiye'nin en iyi radyosu. Best FM'desiniz. Bakalım hayatta neler oluyor? WhatsApp'ta patronu ve çalışma arkadaşları hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle işten çıkarılan işçinin işe iadesine karar verilmiş. Mahkeme özel WhatsApp yazışmalarının kişisel veri niteliğinde olduğunu ve konuşmaların iş yerinde olumsuzluğa yol açtığının kanıtlanmadığını belirtmiş. İşçinin işten çıkarılması geçersiz sayılmış. Tamam da şimdi işe döndüğü zaman ne olacak? Nasıl arkadaşlarının ve patronunun yüzüne bakacak? Kim acaba ortaya çıkardı bir de bu yazışmaları? O da ayıp etmiş. Tamam dedikodu yapmasın kimse ama...

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.208 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.29'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.630, çeyrek altın 11.242 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 80 kötü, Ankara 69 hava kirlilik düzeyi yüksek, İzmir 53 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 62 ile kötü seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Mecidiyeköy-Amasya yolunun 25 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni saatimize de hoş geldiniz. Tarkan konuğumuzdu. Süper Lig'de şampiyonluk için belirlenen güncel oranlar belli olmuş. Hemen paylaşıyorum. Fenerbahçe 2.85, Beşiktaş 6.20, Galatasaray 1.93, Trabzonspor ise 6.60. Ne dersiniz, kim şampiyon olacak?

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
1: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bir

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar, mutlu akü. Size de mutlu yollar. Erol Evgin.

0: Göksel ve şarkısı yalanmış. Radyolarınızdaydı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir süpermarket zinciri. Herkesin bildiği bir market zinciri bu. 44 yıldır bünyesinde çalışan bir personeline hediye olarak bir saksı çiçek vermiş.
1: Aa, çok düşünceliler ya, sağ olsunlar.
0: Ne bileyim, çiçek de güzel ama 44 yıl emek vermiş yani. Hani daha değerli bir şey de olabilirdi yani.

0: Yanında 1 promil alkol bulunan sürücülerin %70'inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Bu gençlik benim.
2: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Reklam.

Derya Ulu konuğumuzdu. Şarkısı Okyanus, Best FM'deydi. Sosyal medyada yaş sınırlamasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlanmış. 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmayacak. Yaş doğrulaması ise e-devlet üzerinden yapılacak. Haberiniz olsun.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa mutlu.

0: Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Ekspertise Dino bile.
3: Reklam.

0: Sakin ol.
1: Sertab Erener konuğumuzdu. Bakalım dünyada neler oluyor, neler yaşanıyor. 29 Aralık 1995'te Birleşik Krallık'ta dünyaya gelen Flossy, bir kedi kendisi, 2022'de Guinness Dünya Rekorları tarafından yaşayan en yaşlı kedi olarak tescillenmiş. İlerleyen yaşına bağlı işitme ve görme sorunları yaşıyormuş ama uzun yaşamıyla rekoru sürdürüyor bu arada. Daha nice güzel günleri olsun. Sağlıkla tabii inşallah.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Levent, Seyrantepe, Beşiktaş, Şişli, Çağlayan, Ok Meydanı, Edirne Kapı, Halıcıoğlu, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Kartal, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Kabacık, Altunizade Köprülü Kavşağı, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

0: Expertise risk haritasını sunar.
1: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ve 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Mecidiyeköy-Amasya yolunun 25 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Expertise.
0: Umran Oto Expertise risk haritasını sundu.

Yeni saatimize de hoş geldiniz. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Ajda Pekkan konuğumuzdu. Bilim insanları 165 milyon yıl önce yaşamış, sıra dışı bir memelinin fosilini keşfetmiş. Çin'de bulunan hayvanın ornitorenk, susamuru ve kunduz özelliklerini bir arada taşıdığı belirlenmiş. Kim bilir daha neler saklı, daha gizli neler var dünyada.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakın, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Trafikte bize kulak veren dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Bu saatler trafiğin yoğun olduğu saatler. Kazasız belasız güzel geçsin yolculuğunuz. Bilim insanları sessizliğin beyni yenilediğini keşfetmiş. Günde en az 2 saat tam sessizlik içinde olmak yeni beyin hücrelerinin oluşumunu teşvik edebilir diyor uzmanlar. Ama günümüzde 2 saatlik tam bir sessizliği yakalamak bence imkansız gibi bir şey. Ne dersiniz? Tabii özellikle gün içinde sürekli koşturuyor olanlar için.

0: otosor.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona. Expertise
1: Dino Mille. Reklam.

benim için üzülme dedi Funda Arar. Dünyanın en değerli 100 futbol takımı listesi paylaşıldı. Türkiye'den 4 takım yer almış listede. Listenin birinci sırasında Real Madrid var bu arada. İkinci sırada Manchester City, üçüncü sırada ise Arsenal yer almış. 37. sırada Galatasaray, 50. sırada Beşiktaş, 53. sırada Fenerbahçe, 76. sırada ise Trabzon yer almış. Haberiniz olsun.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
6: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
5: 2 numara.
7: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
8: Skoda servisim, beni anlarsın.
5: 1 numara.
9: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
5: Skodalıların dilinde mutlu şarkı.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Nilüfer konuğumuzdu. Dünyada neler oluyor konuşmaya devam ediyoruz. Rusya'da bir kargo robotu işten kaytarıp dans ederken görüntülenmiş. Gerçekten öyle. Bir müzisyen gitar çalıp şarkı söylüyor. Kargo robotu da o sırada müziğe dayanamamış dans ediyor. E olsun, onların da hakkı. Eğlenmesinler mi?

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.208 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.29'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.630, çeyrek altın 11.242 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 80 kötü, Ankara 69 hava kirlilik düzeyi yüksek, İzmir 53 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 62 ile kötü seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Bayrampaşa, Edirne Kapı, İncirli, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, Tepeüstü, Çakmak Köprüsü, İmes, Ataşehir, Göztepe, Uzunçayır, Altunizade, Üsküdar,

Tarkan'la yeni saate merhaba demiş olduk. 11 yıllık kapsamlı bir araştırma var ve bu araştırmaya göre uzun süredir bekar olan kişilerin yaklaşık %90'ının yaşamlarından oldukça memnun olduğu ortaya çıkmış. Özellikle genç yetişkinlerin 3'te 2'si bu durumdan memnun bekarlıktan. Kısacası odak noktası doğru seçildiğinde yalnızlık mutsuzluk demek değildir deniliyor. Ama hayatı paylaşacak doğru insanı bulduysanız da hayat çok daha keyifli ve güzel olabiliyor, değil mi? Ne dersiniz?

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1, hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter, 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: doyamadan peşimde bir sürü hatırası.
1: Bazı şarkıları sen seçersin. Bazı şarkılar gelip seni bulur. Sıradaki sana geliyor. Best FM.

Berksan ve Hande Yener düeti. Haberi var mı? Best FM'deydi. Araştırmalara göre partneriyle daha sık dedikodu yapan kişiler kendilerini daha mutlu hissediyor. Oh güzel. Başkaları hakkında konuşmak çiftler arasında özel bir paylaşım alanı yaratırken araştırmacılar bu sohbetlerin partnerlere aynı takımda olma hissi verdiğini belirtiyor. Zaten onun adı dedikodu değil bizim aramızda. Durum değerlendirmesi. Değil mi?

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Turbo marş gücü.

0: yarın başlıyor.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.

Berkay konuğumuzdu. Gezmeyi sevenler. Turistik Doğu Ekspresi 21 Aralık'ta yeniden seferlere başlayacakmış. Haberiniz olsun. Peki bilet fiyatları ne durumda derseniz, 2 kişilik bilet fiyatları 15 bin ile 20 bin Türk lirası arasında değişiyor. Bu arada biletler 26 Ekim'de satışa sunulacakmış.

0: Akü. Motor Rapor, Motor Expertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Reklam.

Mustafa Sandal ve şarkısı Demo radyolarınızdaydı. Tüm zamanların en iyilerini Best FM'de dinlemeye devam edeceğiz. Benim için gitme vakti gelmiş oldu ama yarın sabah 7'de yeniden buluşalım isterseniz. İnşallah burada sizi bekliyor olacağım. Eşlik eden, dinleyen herkese çok teşekkürler. Ben Duygu Kurtes. Güzel bir akşam diliyorum.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor. Aynı yerde buluşuyor. Best FM.

elime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan.

çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

yüzümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle ki yaşamak için senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

Bitirdim neyim varsa, türlü türlü acılarla bir kader

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum benim.